0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de dakika dekiren. Urleler makka tambiler nele so merkonum. Avel kanin aru patundu. Enjeve den de erikina.
2: Onu glaub mı den kanin?
1: Enne orada avel seyirce filakla. Urleler nele so
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Warum glaub mir doch.
0: Neden buradan
3: kalamıyorum?
4: Я желаю мне, чтобы вы переезжали в твои бесконечные желания.
2: Warum glaub mir doch.
4: Я желаю мне, чтобы вы переезжали в твои бесконечные желания.
0: Neden buradan kalamıyorum?